Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
1: Azerbaycan'ın sesi efirdedir. Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamın

Beni sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek göyneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günden,

Mal emekdaş val vilik fini üzvitir devletin madaratin siyaset madni efektiv eliz akudunuz kolay viler yaratmışsa. Tedbir din manat kayva maksaddi kay malumat gayi Elnur Bağır valahan var. Tedbir şuşa da eletxuni simvalik managuza. Azerbaycan din medeniyetin qilin şehirdir şuşa ekrimci sarı siyasi madaratin va humanitar sahere halkarin tedbirar teşkil zay vacib diyalog din makandiz elqen var. İhtin forumri şehirdin bir halkın nüfuz kaçkuniz Türk dünyadın kene emekdaşının alakayar mehkem arunuz beher guzar.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları şeffaf yönetimden başlar adlı yazı, Ermeni eğitim sisteminde nefret söylemi ve tarihsel tahrifat, gelecek nesillere aktarılan tehlikeli bir miras başlıklı konuşma, jeopolitik değişimler karşısında orta koridorun artan önemi adlı yazı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları şeffaf yönetimden başlar. Günümüzde kamu hizmetlerinin şeffaf, sorumlu ve verimli bir şekilde organize edilmesi, yalnızca yönetimin kalitesini artıran bir faktör olmakla kalmayıp insan haklarının güvence altına alınması için önemli koşullardan biri olarak kabul edilmektedir. Vatandaşların kamu hizmetlerine eşit erişimini sağlamak, hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirmek ve kamu katılımını teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma temel bitişenleri arasındadır. Bu yönde yapılan çalışmaları ve mevcut uygulamaları görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda şeffaf, hesap verebilir ve verimli kamu hizmetleri sunarak insan haklarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etme konulu bir seminer düzenlendi. Etkinliğe devlet kurumlarının temsilcileri, ülkemizde akredite diplomatik temsilcilik çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Seminerde devlet kurumlarının insan haklarını koruma, kaliteli kamu hizmetleri sunma, vatandaş memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşımdaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kamu yönetiminde şeffaflık ve açıklığın sağlanmasının ve devlet arasında karşılıklı güveni güçlendirme, hizmetlere erişebilirliği artırma ve kamu denetimini güçlendirme koşulları yarattığı belirtildi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Azerbaycan'ın insan haklarının korunmasını devlet yönetiminin başlıca önceliklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.
2: Human Rights Day in the Republic of Azerbaijan.
3: Azərbaycan insan hüquqlarının qorunmasını dövlət idarəçiliyinin əsas prioritetlərindən biri hesab edir. Hüquqların təmin edilməsinin ən birbaşa və təsirli yollarından biri məhz keyfiyyətli dövlət xidmətlərinin göstərilməsidir. Azərbaycanın insan hüquqlarına sadiqliyi eyni zamanda qlobal həmrəyliyə sadiqlik deməkdir. Ölkəmiz çoxtərəfliliyi yalnız maliyyə dəstəyi ilə deyil, həm də sınaqdan çıxmış və uğur qazanmış institusional həllərin paylaşılması.
1: Görüşmelerde ayrıca kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmada dijital dönüşümün, yenilikçi yönetim çözümlerinin ve vatandaş odaklı yaklaşımların rolü vurgulandı. Bu alandaki uluslararası deneyimlerin incelenmesinin ve çeşitli taraflar arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Ermeni eğitim sisteminde nefret söylemi ve tarihsel tahrifat gelecek nesillere aktarılan tehlikeli bir miras başlıklı yazı sunuyoruz. Çatışma sonrası döneminde bölgede kalıcı barışın sağlanması yalnızca siyasi ve diplomatik adımlar değil, aynı zamanda toplumlarda oluşan kalpleşmiş yargıların ve düşmanca düşüncelerin ortadan kaldırılmasını da gerektirir. Bu bağlamda Ermenistan eğitim sisteminde uzun yıllardır kullanılan ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin içeriği özel bir önem taşımaktadır. Stratejik İletişim Merkezi tarafından hazırlanan ve Ermenistan ortaokullarında nefret söylemi ve tarihsel gerçeklerin tahrifi başlıklı araştırma, Ermeni okullarında kullanılan ders kitapları, metodolojik yardımcı materyaller, posterler ve diğer eğitim materyalleri temel alınarak yürütülmüştür. Karabağ bölgesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından elde edilen

0: materyallerin analizi, bazı kaynakların etnik çatışmayı körükleyen, Azerbaycanlılara karşı olumsuz tutumlar oluşturan ve tarihi olayları tek taraflı bir şekilde sunan içerikler barındırdığını göstermektedir. Araştırmada binlerce eğitim materyalleri incelenmiş ve çok sayıda örnek tespit edilmiştir. Analiz, bazı ders kitaplarının Azerbaycan halkı hakkında düşmanca bir imaj yarattığını, bölgenin tarihi mirasıyla ilgili gerçekleri çarpıttığını ve genç nesilde karşı tarafa olumsuz stereotiplerin oluşmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih ve Etnografya Enstitüsü Bölüm Başkanı Tarih Bilim Adamı Cebi Bahramov, eğitim sisteminin herhangi bir toplumun geleceğini belirleyen en önemli araçlardan biri olduğunu söylüyor. Nefret söyleminin okul ders kitaplarına dahil edilmesi yalnızca tarihi gerçeklerin çarptırılmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda gelecek nesiller arasında karşılıklı güvenin oluşmasını da önler. Bu durum uzun vadeli bölgesel istikrar ve uzlaşma süreçleri için ciddi sorunlar yaratmaktadır.
1: Bir menalı şekilde Azerbaycan halkına karşı, Türk halkına karşı nifret, nitki aydın şekilde bize verir. Bunu siz hem tarih tesirlerinde, o cümleden uşaqların çertikleri, demek ki xeritelerde, özlerinin nəşr etdikleri, atlaslarda, hətta təsəvvüzə getirin ki, siz çoxuna baksanız, orada ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda Azərbaycan yoxdur. Onların təsəvvürünə görə, onların təqdim etdiklərinə görə və hətta elə ifadələr var ki, istər 6-cı sinif, istər 7-ci sinif, 8-ci sinif, yəni bütün orta məktəb dərslərində, demək türklərə qarşı, o cümlədən Azərbaycan xalqına qarşı elə nifrət hissi təbliğ olunur ki, yəni bunu yalnız bəlkə də faşistlərdən də bunlar betər bu təbliğat aparırlar.
0: Eğitim materiallərində bilimsel təməllərə dayanmayan anlatıların yaygınlığı tarih biliminin ilkeleriylə çelişməkdədir. Batı Azərbaycanın, özellikle Qarabağ ve genel olarak Güney Kafkasya'nın tarihine yönelik bazı yaklaşımlar, objektif bilimsel araştırmadan ziyade siyasi amaçlara hizmet eden yorumlar olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, eğitim içeriğinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesinin, nefret söyleminin ortadan kaldırılmasının ve tarihi olayları objektif bir şekilde sunulmasının bölgedeki barış gündemini güçlendirmek için şart olduğuna inanıyor. Çünkü kalıcı barış yalnızca devletler arasında imzalanan belgelerle değil, toplumların birbirini tanıma ve kabul etme biçimleriyle de mümkündür.

Modern jeopolitik süreçler dünya ticaret yollarının yeniden şekillenmesine yol açıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İran çevresindeki gerilimler ve Çin'in küresel pazarlara erişme stratejisi bağlamında Orta Koridor'un önemi hızla artmaktadır. Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan bu rota şu anda Doğu ve Batı arasında daha güvenli ve istikrarlı bir alternatif olarak kabul ediliyor.

Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki rolü özellikle önemlidir. Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ülkemizi bölgenin başlıca lojistik merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattının modernizasyonu sonucunda yıllık yük kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona yükselmiştir. Bu durum Azerbaycan üzerinden transit taşımacılığın artmasına ve ülkenin uluslararası ticaretteki konumunun güçlenmesine zemin hazırlamaktadır.

Göstergeler ayrıca Orta Koridor'un artan rolünü de doğruluyor. Son 7 yılda Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı boyunca taşınan yük hacmi 4,5 milyon tona yükseldi. Limanın Azerbaycan demiryollarına entegrasyonu, lojistik süreçlerin daha verimli organize edilmesini ve yük akışının artmasını sağlamıştır.

Dikkat çekici noktalardan biri de batıdan doğuya yük taşımacılığını genişletmek için atılan adımlardır. Baku-Sihan ihracat blok tren hattının hizmete girmesi ve Avrupa şirketlerin bu güzergaha olan ilgisinin artması Orta Koridor'un bölgesel bir projeden küresel ölçekte önemli bir ticaret platformuna dönüşmekte olduğunu göstermektedir.

Bütün bunlar Azerbaycan'ın jeostratejik konumunu daha da güçlendiriyor ve ülkenin Avrasya coğrafyasındaki ana geçiş merkezlerinden biri olarak rolünü pekiştiriyor. Uzmanlara göre Orta Koridor boyunca yük akışının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Avrupa ve Asya arasındaki ticaret ilişkilerinin genişletilmesi, güzergah boyunca altyapının modernleştirilmesi ve dijital lojistik çözümlerden uygulanması koridorun rekabet gücünü artırmaktadır. Bu eğilim Azerbaycan'ın transit gelirlerinin artmasına, petrol dışı sektörün gelişmesine ve ülkenin uluslararası taşımacılık ve lojistik haritasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Duygulardan kalbimde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildin hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşünme,

yaşadığın hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

0: unutuldun sen.
1: Dil geçmiş ve geleceği arasında kurulan körpüdür. Bu körpünün mühkem dayağı onun saflığıdır.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var.

keçer. Sen sancıdan ucalıp inmeyin yürekten keçer. Dağlar yerinden oynar, taşlar melek.

İgram ya bakalız vaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalız var. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbeyi qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

elektroni simvolik mana guza. Azerbaycan dil medeniyetin ilin şehirdir Şuşa, ehrimciyi sarı siyasi, madarattin ve humanitar sahiri halkarın tedbirler teşkilzay vacib diyalog din makandiz elgenua. İhtin forumri şehirdin bir halkın nüfuz kaçkuniz, Türk dünyadın kene emekdaşının alakayar mehkemarınız beher guza.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanni Vat
1: İnsan ar ismetar Sadrazum qızaq bahalı qaryetada asuqna Juan Merdekan davay qolis qizay Kırar kısan yaz, zikefini kumbardır. Sadlanız az gariyeta dindak arday, ahund, abu turabağa viçin zuru faytun davaz fizikuna. Zakariyeta ahoz ariz tuna, vah asiyat da faytun çediz emirgana. Vach, ahund izla, zikariyeta diz aturay. Ahund atana vah çun sanal, zikariyeta davaz inikay anikay, ihtilatar iyiz iyiz rekihatına. Zadavay çuzuna. Ağa, buna hik fikirza, lahkon imal, devlet, zigile, akato mümkün yeni. Abu Turab ağa de cevap gana. Hacı, bun Mekke'diz ziyaret tisvena. Vaz qadar ismettin çuruk aval diyeceğiz tuş. İnhe Allah tiskan hayda. Ada salih zeda viri mal devlet vavay kakçuda. Havilei ebeditir dekay fahum aya. Qadlaha yisara fabrikar, medenar ve imarat hayzavay kakçuna. Viri hal din mala uğurla. Zun yaşamış yempatal cuan merdeken davay kualiz küçkana. Ana Abu Turab ağa din gafar zirik elhtana. Va zun avur da bunu ki adan gıçı tupuz çizvay oan zikili çizuş. Havileza kövay zun adan koçerik hay küçükun talabzı. Hacı Zeynal Abdin Tağiyev. Üçün servet rikay xeyirdar ilin maqsad daldi, menfaat qaçur insanlar harç avuz, çexikani bileldi və damaq daldi rikəlxikidə. Azərbaycan din mərhəmətli insan rikaysadni Hacı Zeynabdin Tağiyev xanvaydı. Ada çi ülkədiz, vatandaş riz avur xeyirdar ilin kırar, yisar latnotani rikəlay alasıç. Anviçin, ömür və alaqın raldi harsadas çeşnici dayıksakasya. Sogudlay Asirdin Ekhirda ve Qadlay Asirdin Evelra Ömür Novay maşhur sahibkar mecenat Hacı Zeynalabdin Tağiyev Bakuda didediz hanva. Ayal zamaz Zeynalabdinan didi rahmet diz fenva ve ambubadin qayğı dik çeki hanva. Bubadiz kümek günün maqsad daldı Hacı Zeynalabdina qolaq yiyiz yiqa ve durgut kipik pul qazam istay. Sova disava Zeynalabdin qoler zikday ustardir. Saqadar pul qodna Zeynalabdin çil qaçuday iqrar dalatana. Ada inanaftadin Uyar erundiz egeşne. Ey Yusuf dat ana zehmet çugur hacı rühtay avatnaç. Sayıquz in kuyray naft adin fantan akatna. Hayka kesib Zeynalabdin milyoner dal elqana. Ada milyoner haydılay quluq. Ala tayviçin ömür kesib valdik elay aluzaç. Ada viçin ömür din mana batarı goy kesib riz. İğil yergi avuna halk ilimli huni serf avuna iyer daramatar esiguna akozay. Adalı huzay. Virik olak regalasan al zifikir hal baktlu vilik iki gelecek dik avaran vilik aga aronya. İyi maksad div aga umpatal gızaf mektebar akayna kanzva para kitabar gazetar çapavuna yargal şeherar ve hüreriz rakurna kanzay diya. Hazir Zeynalabdin Tağiyev ve Anzur Gödüş Nisadla Yusuz Pudviş Anzur Manattin Harcı Guna Bakuda Sadla Ruşari Mektep etsignu. İma viri Zakafkazya'da avay sa Ruşari Mektep'tir. İçeki xeyirdardı. Har Yusuz Yüçin pulun aldı qad Azərbaycan ve student Cürebe Üniversitet Riz İlim Qaçuzra Qorna Qafqazda Qud Mektebdin Finansdin Xarcar Vici Cugunu. Adam Erdekan da Yaxsun Zud Uçenikdin Mektep Eksikiz Tuna Bakuda Anzırni Gödüyüş Nisadla Yusuz Uşarin Mektep Akayınız Vad Milyon Qizil Pul Kapitali Zignu. Anzırn Gödüyüş Nisugudla Yusuz Azərbaycan Devlet Üniversitet Akayınız Kümek Qalorna Bakuda Sifte Teatr Esikiz Tuna. Hacetin suab kırar kaysad ne viçin polinek Bakudin şollar din sin kemer çugaz tunkanu. Bakudin küçeyiriz iyer val guz vay sa cerge darama tarni hacidlay amay buraya. Adan viçin il din mülk lahay da alay vaxtunda Azerbaycan din tarih din muzeye. Viçelay kuluk çehi irs tuna fenay hacidiv in kırar iyiz turdi adan viçin halk diz avay kanivaltir. Adas viçin millet din dor dünyada milletin arada akoskan soy. Sovet hükümeti Zeynalabdin Mulkar, Servet Arğile Qaxçurla, Neriman Nerimanova

Adas sai mer gaida imkan guza. Adamir dekan davay bağdin olx gaza. İnce insan din Pakistan xaltiz avul. Xsan vilik va ülke din arada stxavinin avsiyetar aradal ganu. Qadlay asir din evirda Pakistan da pandemiya din naçağ valçkizu. Açavuz Azerbaycan ve milyonerdi Vichin harcun aldı bu düşanzur ampula vaksin kaçuna isyattan Pakistan alay çıkacaza kurza. İdaldi pandemi yedin vilik patkaza. Qadir Çiday Pakistan den halkı in vaqya anzın güdüş nexsın iridla isu çipin tarih den tarsuna kutunu. Hadala inirte Pakistan da dide diskayı insan diz Azerbaycan çipin xayi ülke keçizu. Qenin yukuz ne 3 milyon tir Pakistan den halkı ve devleti Hacı Zeynalabdin Tağıyevan rüştiz dühayar gelza. Hacı Zeynalabdin Tağıyev anzın gödüş nıqanlı qudla isuz, sentyabrdın sadız rahmet disuza. Am küçük dali viri baku va qerek ray anzur daldı insanlı atana taziyat dal qotxanuay. Qısan valdik elay fidaç, sadran koktaç. Alay vaxtunda iç ehi xiyirdar kastin torzi rikere yaşamışsa. Baku da Hacı Zeynalabdin Tağıyev az imuqara Azerbaycan din prezident İlham Aliyevan serencem daldı içeri şehir din metro din vilik gümbet esigno. Adan tuar Baku din Azerbaycan din rayon din şehir din küçüğe rizgano. Adan tuar e premier, hirdar vilin fondar, diplomar, fabrikar, hesebe ava.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları şeffaf yönetimden başlar adlı yazı, Ermeni eğitim sisteminde nefret söylemi ve tarihsel tahrifat, gelecek nesillere aktarılan tehlikeli bir miras başlıklı konuşma, jeopolitik değişimler karşısında orta koridorun artan önemi adlı yazı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları şeffaf yönetimden başlar. Günümüzde kamu hizmetlerinin şeffaf, sorumlu ve verimli bir şekilde organize edilmesi, yalnızca yönetimin kalitesini artıran bir faktör olmakla kalmayıp insan haklarının güvence altına alınması için önemli koşullardan biri olarak kabul edilmektedir. Vatandaşların kamu hizmetlerine eşit erişimini sağlamak, hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirmek ve kamu katılımını teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma temel bitişenleri arasındadır. Bu yönde yapılan çalışmaları ve mevcut uygulamaları görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda şeffaf hesap verebilir ve verimli kamu hizmetleri sunarak insan haklarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etme konulu bir seminer düzenlendi. Etkinliğe devlet kurumlarının temsilcileri, ülkemizde akredite diplomatik temsilcilik çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Seminerde devlet kurumlarının insan haklarını koruma, kaliteli kamu hizmetleri sunma, vatandaş memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir

0: Azerbaycan'ın insan haklarının korunmasını devlet yönetiminin başlıca önceliklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.
1: Human Rights Day in the Republic of Azerbaijan.
2: Azerbaycan insan hüquqlarının qorunmasını dövlət idarəçiliyinin əsas prioritetlərindən biri hesab edir. Hüquqların təmin

Hizmetlerinin etkinliğini artırmada dijital dönüşümün, yenilikçi yönetim çözümlerinin ve vatandaş odaklı yaklaşımların rolü vurgulandı. Bu alandaki uluslararası deneyimlerin incelenmesinin ve çeşitli taraflar arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Ermeni eğitim sisteminde nefret söylemi ve tarihsel tahrifat gelecek nesillere aktarılan tehlikeli bir miras başlıklı yazı sunuyoruz. Çatışma sonrası döneminde bölgede kalıcı barışın sağlanması yalnızca siyasi ve diplomatik adımlar değil, aynı zamanda toplumlarda oluşan kalpleşmiş yargıların ve düşmanca düşüncelerin ortadan kaldırılmasını da gerektirir. Bu bağlamda Ermenistan eğitim sisteminde uzun yıllardır kullanılan ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin içeriği özel bir önem taşımaktadır. Stratejik İletişim Merkezi tarafından hazırlanan ve Ermenistan ortaokullarında nefret söylemi ve tarihsel gerçeklerin tahrifi başlıklı araştırma, Ermeni okullarında kullanılan ders kitapları, metodolojik yardımcı materyaller, posterler ve diğer eğitim materyalleri temel alınarak yürütülmüştür. Karabağ bölgesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından elde edilen materyallerin analizi, bazı kaynakların etnik çatışmayı körükleyen, Azerbaycanlılara karşı olumsuz tutumlar oluşturan ve tarihi olayları tek taraflı bir şekilde sunan içerikler barındırdığını göstermektedir. Araştırmada binlerce eğitim materyalleri incelenmiş ve çok sayıda örnek tespit edilmiştir. Analiz, bazı ders kitaplarının Azerbaycan halkı hakkında düşmanca bir imaj yarattığını, bölgenin tarihi mirasıyla ilgili gerçekleri çarpıttığını ve genç nesilde karşı tarafa olumsuz stereotiplerin oluşmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih ve Etnografya Enstitüsü Bölüm Başkanı Tarih Bilim Adamı Cebi Bahramov, eğitim sisteminin herhangi bir toplumun geleceğini belirleyen en önemli araçlardan biri olduğunu söylüyor. Nefret söyleminin okul ders kitaplarına dahil edilmesi yalnızca tarihi gerçeklerin çarpıtılmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda gelecek nesiller arasında karşılıklı güvenin oluşmasını da önler. Bu durum uzun vadeli bölgesel istikrar ve uzlaşma süreçleri için ciddi sorunlar yaratmaktadır.
1: Bir menalı şekilde Azerbaycan halkına karşı, Türk halkına karşı nifret nitki aydın şekilde bize verir. Bunu siz hem tarih tesislerinde, o cümleden uşakları çektikleri demek haritelerde, özlerinin neşr ettikleri atlaslarda, hatta tesevvüze getirin ki siz çoğuna baksanız orada imumiyette Cenab-ı Kafkaz'da Azerbaycan yoktur. Onların tesevvürüne göre, onların takdim ettiklerine göre ve hatta ele ifadeler var ki ister 6. sınıf, ister 7. sınıf, 8. sınıf, yani bütün orta mektep testlerinde demek Türklere karşı ve cümleden Azerbaycan halkına karşı ele nifret hissi tebliğ olunur ki, yani bunu yalnız belki de faşistlerden de bunlar beter, bu tebliğat yaparlar.
0: Eğitim materyallerinde bilimsel temellere dayanmayan anlatıların yaygınlığı tarih biliminin ilkeleriyle çelişmektedir. Batı Azerbaycan'ın özellikle Karabağ'ın ve genel olarak Güney Kafkasya'nın tarihine yönelik bazı yaklaşımlar objektif bilimsel araştırmadan ziyade siyasi amaçlara hizmet eden yorumlar olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar eğitim içeriğinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesinin, nefret söyleminin ortadan kaldırılmasının ve tarihi olayları objektif bir şekilde sunulmasının bölgedeki barış gündemini güçlendirmek için şart olduğuna inanıyor. Çünkü kalıcı barış yalnızca devletler arasında imzalanan belgelerle değil, toplumların birbirini tanıma ve kabul etme biçimleriyle de mümkündür.

Modern jeopolitik süreçler dünya ticaret yollarının yeniden şekillenmesine yol açıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İran çevresindeki gerilimler ve Çin'in küresel pazarlara erişme stratejisi bağlamında Orta Koridor'un önemi hızla artmaktadır. Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan bu rota şu anda Doğu ve Batı arasında daha güvenli ve istikrarlı bir alternatif olarak kabul ediliyor.

Azerbaycan'ın orta koridordaki rolü özellikle önemlidir. Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ülkemizi bölgenin başlıca lojistik merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattının modernizasyonu sonucunda yıllık yük kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona yükselmiştir. Bu durum Azerbaycan üzerinden transit taşımacılığın artmasına ve ülkenin uluslararası ticaretteki konumunun güçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Göstergeler ayrıca Orta Koridor'un artan rolünü de doğruluyor. Son 7 yılda Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahı boyunca taşınan yük hacmi 4,5 milyon tona yükseldi. Limanın Azerbaycan demiryollarına entegrasyonu, lojistik süreçlerin daha verimli organize edilmesini ve yük akışının artmasını sağlamıştır.

Dikkat çekici noktalardan biri de batıdan doğuya yük taşımacılığını genişletmek için atılan adımlardır. Bakü-Sihan ihracat blok tren hattının hizmete girmesi ve Avrupa şirketlerin bu güzergahı olan ilgisinin artması Orta Koridor'un bölgesel

Bütün bunlar Azərbaycanın jeostrateji konumunu daha da gücləndiriyor və ölkənin Avrasiya coğrafyasındakı ana geçiş mərkəzlərindən biri olaraq rolünü pekiştiriyor. Uzmanlara görə orta koridor boyunca yük akışının önümüzdəki yıllarda daha da artması bekleniyor. Avropa və Asiya arasındakı ticaret ilişkilərinin genişletilmesi, güzergah boyunca altyapının modernleştirilmesi və dijital lojistik çözümlerden uygulanması koridorun rekabet gücünü artırmaktadır. Bu eğilim Azərbaycanın transit gelirlerinin artmasına, petrol dışı sektörün gelişmesine ve ülkenin uluslararası taşımacılık ve lojistik haritasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

yaşadığın hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydak. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil. Yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil. Yalnız benimle kal.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.